Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Sabahların Efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın Sabahların Efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların Efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın Sabahların Efendisi. Günaydın.
2: Sabahların Efendisi, günaydın.
5: Günaydın Sabahların Efendisi.
6: Sabahların Efendisi, günaydın.
5: Sabahların Efendisi, günaydın.
2: Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın
7: Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem. Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
13: Günaydın.
14: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Beyler günaydın, Şana'da nefis bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikte olmak muhteşem bir şey. Sizleri burada Radyo Enerji'de Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda görmek büyük bir onur, ayrı bir mutluluk kaynağı. Ey maşallah. Yani niye söyledim bunu? Yani bugün karımla geçireceğim harikulade saatlerin, o hoş sohbetlerin yanında mutluluğumu pekiştiren bir başka etken kariyerimdeki bu başarı. Siz de kabul edersiniz herhalde. Bera! Adım Sabahların Efendisi. Hiç bu kadar ünlü olmamıştım. Bu yüzden arada sırada şişinirsem aldırmayın, olur mu? Yani isteyerek yapmıyorum ya. Yani isteyerek yapıyorum ama aldırmayın. Yani getoda, varoşlarda, boş bir arazide futbol oynarkenden en iyi radyonun prime time sunucuna gelip aman olmuş bir kere deyip geçemem. Kimse kusuruma bakmasın, tamam mı? Ben nankör bir insan değilim. Asla. Hayatta bana verilen şeylerin, yaşatılan ayrıcalıkların böyle havadan gelen hediyeler olduğunu düşünmedim. Her birini hak ettim ben. Evet, bu İngilizceden tercüme arkadaşlar. Taking for granted diyor. Bu yüzden ara ara nerede bulunduğumu ve konumumu hatırlatıyorum kendime. Yani siz de bu sözlerimi hatırlarsanız ve şöyle düşünürseniz bundan sonra hani sadece nankörlük yapmamaya çalışıyor, yoksa kasıntı bir insan değil Sabahların Efendisi. Öyle. Ya seviyorum kendimi sevmeyi arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Yani şu hayatınızdaki en güzel şey bence kendiniz. Bence kendiniz. Bunu unutmayın. Pekala. Güzel bir program olacak. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Bu arada günaydın mesajları bizim için çok önemli. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak ya da WhatsApp numaramız 0533-888-1010 WhatsApp numarasına bir günaydın mesajı alalım artık. Hadi, program başladı. Enerji. Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.
2: Hey!

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın, günaydın da günaydın. Ya yeni güne uyanmak ne kadar güzel bir şey, öyle değil mi arkadaşlar? Ya uyanıyorsunuz, gözlerinizi açıyorsunuz ve hala hayattasınız. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya? He? Abi bence var. Hemen güzel bir kahvaltı. Bayılırım kahvaltılara ya. Hafta içi biraz kahvaltı etmek zor tabii ama eşimle beraber hafta sonları özellikle pazar günü sabahtan bir başlıyoruz yemeğe. Bak aklınız durur. Aklınız. Şimdi efendim. Efendim? Entelektüel şakalarla dolu bir mevzuya geçmek istiyorum. Siz de izin verirseniz tabii ki. Bir anket yapılmış. Robert Health International ve bir kariyer sitesi tarafından ortak bir çalışma. Çalışan insanların %52'si patronlarından memnunmuş. Patronlarını seviyorlarmış ve tatminler bu konuda. Ama çalışanların %28'i ise müdürlerinden son derece mutsuzmuşlar. Ya tabii ki patronunuzu seversiniz. Bunun adına Stockholm sendromu deniyor. Biliyor musunuz bilmiyorum. Hadi bakalım ilk entelektüel şaka geldi, hemen açıklayalım. Stockholm sendromu 1973 yılında Stockholm'de bir bankaya giren soyguncular eylemlerinde başarısız kalınca banka müşterilerini rehin almışlar. Birkaç günlük direnişten sonra polisler tarafından tutuklanmışlar. Ama gelişmeler bundan sonra ilginç bir duruma dönüşmüş. Rehineler mahkemede soyguncular aleyhine tanıklık etmeyi reddetmiş. Tam tersi onlara sempati duyarak savunmuşlar. Ve rehinelerden birisi soygunculardan biriyle daha sonra evlenmiş. Yani kısacası kaçırılan mağdur durumdaki kişinin kendisini kaçıran ezen güçlü kişiye boyun eğip sempati duyması sonucu oluşan ruh durumuna Stockholm sendromu deniyor. Yani tabii patronunuza da benzer bir sempati duyuyor olmanız doğal olabilir ki özellikle 2020'lerde hani iş bulmak bu kadar zorken. Ya aslında şimdi diyeceksiniz ki dön dolaş evliliğe getiriyorsun konuyu sabahların efendisi ama şey bakın aslında eşlerimizle yaşadığımızda bence benzeri bir sendrom. Şimdi imzayı attım. Toplum ayrılığa iyi bakmıyor. Biraz daha deneyeyim o zaman. Olmadı, hala rehin gibi hissediyorum. Annemler sakın boşanma diyor. Biraz daha deneyeyim o zaman ben. Hey, sanırım karıma sempati duymaya başlıyorum ben. Hey, ne oluyor? Pekala, keyifliyiz, neşeliyiz. Günaydın mesajlarınız gelmeye başladı. Efsanesiniz. Bu sabah da beni yalnız bırakmadığınızı hissettiriyorsunuz ya. Bu benim için çok önemli arkadaşlar ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Hadi o güzel parmaklar çalışmaya devam etsin. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: tamamen orijinal. The original. Taklidi olmayan, zorlansanız da elinize yüzünüze bulaştıracağınız tek program Sabahların Efendisi.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444 0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
4: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva

0: Sabahların efendisi geldi, geldi. Sabahların efendisi. Sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Millet, selamlar herkese. Bu program benim hayatı yorumladığım şekilde insanlara sunup kafalarında alternatif bir görüntü sağlamak için tek silahım millet. Bak, küçükken dedem şöyle demişti: evlat, eğer yolda bir çatala rast gelirsen eğil ve çatalı kaldır, birinin lastiğini kurtarmış olabilirsin. Nedense dedem onu söyleyerek bir laneti üstüme mi getirmiş nedir? O gündür bugündür yolda giderken hep çatala rast geliyorum ben ya. Ve bunlara karşı tepkilerimi, beğenilerimi ve zaman zaman da kimin umurundaki ha ha şeklindeki yorumla belki de bugüne kadar bakmadığınız bir açıdan görmenizi sağlamaya çalışıyorum ben. Evet, o çatal durumla. Bazen de bütün bu söylediklerimi yapmayıp geleneksel sabahların efendisi tarzında geyik muhabbeti yapıyorum. Kısmet artık. Hangi günüme rast denk gelirseniz ona göre. Pekala, keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız için daha iyisini yapıyoruz. Ama Kombos Otomotiv'den çok önemli bir haberim var. Ya bak, bir şey söyleyeceğim. Gittiğiniz her yerde kırmızı halı serilmiş gibi hissetmek nasıl bir duygu sizce? Kombos Otomotiv 140. yılına özel işte tam olarak da bu hissi sunuyor millet. Karşınızda 2026 model hibrit teknolojisiyle geleceği bugüne taşıyan GLE 300 ve GLE 450 dizel hibrit 4matik. Konfor deseniz var. Teknoloji deseniz uçmuş. Güç deseniz zaten tartışılmaz. Üstelik 78.200 TL'den başlayan harika lansman fiyatlarıyla. Hadi o zaman. Bugün ne yapın ne edin direksiyonu Kombos Otomotiv showroomlarına kırın. Ve bu özel ayrıcalığı kaçırmayın. Detaylar için ise 0533 866 13 10'u arayın. Millet, Kombos Otomotiv showroomlarında kahveler bugün şirketten.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.
2: Asırlardır yalnızım.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve bendeniz sabahların efendisi, Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı. Yalansa söyleyin. Seviyorsunuz beni değil mi? Ben de sizi çok seviyorum ya. İyi ki Radyo Enerji'yi dinliyorsunuz. İyi ki sabahların efendisini tercih ediyorsunuz. Yani sonuç olarak siz benim neyimsiniz? Ha? Ha? İyi kimsiniz? Evet. Seyahate gitmeyi seven var mı? Ne diyorum ki ben ya? Kim sevmez ki Allah aşkına ya? Çok sık Türkiye'ye gidiyorum biliyorsunuz işlerimden dolayı. Ve arkadaşlar son zamanlarda Türkiye'ye gittiğimde takıldığım bir mesele var ve sizinle paylaşmazsam çatlarım. Böyle İstanbul'da sıkışık trafikte pencerenize gelip çiçek satmaya çalışan insanlardan gerçekten nefret ediyorum. Ve hadi satmaya çalışsın, bir insana neden çiçek alması için ısrar edersin ki ya? Ha? Yanındaki güzel ablam için bir çiçek almaz mısın? Sadece 200 lira. Seni gidi pinti pislik.
4: Hey
3: seni gidi manyak. Yanımdaki güzel ablayla cumartesi tanıştım ben. Hediye etsemezsem hiçbir şey etmem. Yani daha henüz yüzüne bakmaya fırsatım olmadı. Tam olarak kimle birlikte olduğumu bile bilmiyorum ben. Sen al o çiçekleri, duygusal birine sat. Ya hem çiçek alacaksam çiçekçiye giderim. Ya İstanbul'da envai çeşit çiçekçi ve çiçekler var. Ama yani İstanbul trafiğinde araba kullanırken içimden çiçek almak gelmiyor millet. Öyle ya, öyle. Mesela belki bir ne bileyim tabanca satın alırım. Ne bileyim makas atanlar için. Lastiklere ateş etmek için ya. Ne çiçek mi fırlatacağım şimdi onlara ben, ne yapacağım yani? Anladın? Oo, İstanbul trafiği gerçekten insanın canını çıkartıyor ya. Ama genelde yani son zamanlarda gittiğimde kesinlikle araç kullanmamaya başladım. Metro en güzel yolculuk bence o. Evet. Tamam. Yani bazı günler içerisi balık istifi gibi oluyor. Çok kalabalık oluyor ama en azından trafikte sıkışıp kalmaktan iyidir arkadaşlar. Pekala, ilk saatin sonuna geldik. Günaydın mesajlarınız gelmeye devam ediyor ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın ya da WhatsApp numaramız 0533-888-1010 WhatsApp numaramıza bir günaydın mesajı alalım. Ve ikinci saatin startına birazdan yol verelim.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
3: Aşk olsun alamadın taş gibi oldu kalbim.
1: Yenilenen konsepti, yeni havuzu,

5. Ülfet Beach Club. Yazın ritmini belirleyen adres. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel, Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınız daha renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.

müzik burada. Olympia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. İkinci saatimizin startını verdik. İlk saatte bizi kaçıranlar ya da yetişemeyen dinleyicilerimiz şu anda radyolarını açtılar ve sabahların efendisini dinliyorlar. Emin olabilirsiniz ilk saatteki performansın aynısını bu saatte de sizlerle paylaşacağım. Hem de en iyisini. Radyo Enerji'de en iyi Türkçe pop müziği dinliyorsunuz. En azından ben konuşmamı bitirene kadar böyle bir şansınız yok. Ama bazı dinleyicilerimin sesimin melodik olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Çok iyi tonlama yapıyormuşum. Teşekkür ediyorum iltifatlarınıza. Yalnız her tonlama yapmaya çalışan sunucunun iyi bir sunucu olduğu fikrine kapılmayın. Günaydınlar. Yine harika bir salı. Perşembe akşamı. Bilim insanları uyarıyor. 2036'da dünyaya bir göktaşı çarpabilir. Bir süredir bundan bahsediyorum zaten biliyorsunuz. Apophis adı verilen 300 metre çapındaki göktaşı 2029'da dünyanın 32 bin kilometre yakınından geçecekmiş. Bu dönüyor sürekli böyle ve her döndüğünde biraz daha yaklaşıyor. Ve göktaşı 13 Nisan 2036'da tekrar dünyaya yaklaşacak. Yörüngesinin değişmesi sonucu göktaşı dünyaya çarparsa İngiltere büyüklüğünde bir ülke haritadan silinebilirmiş. Bu sonuç madem tam ölçü İngiltere'ye çarpsın o zaman yapacak bir şey yok. Hayır, tam ölçüsü ya. Ve bilimciler bu sonuçları engellemek ve asteroitlerin yörüngesini değiştirmesi için Birleşmiş Milletler'den yardım istemişler. Neden bizim prodüksiyon asistanı Tolay Çelebi çırılçıplak soyup bir kapsüle koyup göktaşına doğru fırlatmıyoruz? Ha, üstüne de şey yazarız. Hey, hepimiz buna benziyoruz. Bak nasıl rotasını değiştiriyor böyle az göktaşı. yanlış algılıyor olabilirsiniz. Göktaşı yüzünden ölmekten korkmuyorum millet ben. Yani benim hiçbir şey yapamayacağım bir konu ve düşecekse yani ne bileyim. Başıma tatsız bir şey yakalanmadan önce filan düşer. Tatsız bir olayla hatırlanmak istemiyorum ben. Düşünsenize efsanevi radyo sunucusu Sabahların Efendisi'nin kafasına göktaşı düştü. Bir diğeri de rezil sunucu Sabahların Efendisi öfkeli koca kurbanı oldu filan böyle. Haberi yoktu falan. Pekala, keyifliyiz, neşeliyiz. Bu saatlere günaydın mesajlarınızı istiyoruz arkadaşlar. WhatsApp üzerinden olur, Instagram'dan olur, hiç fark etmez. Her şekilde bir günaydın mesajı yazarsanız bize, biz de kendimizi iyi hissedeceğiz. Ayrılmayın, burası Radyo Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri, Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın millet. Günaydınlar Şahane'de. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen, en çok sevilen Türkçe pop müzik kanalı. Bunu her defasında söylüyoruz. Çünkü doğru olan bu millet. Kesinlikle. En iyi müziği burada dinleyeceksiniz. Ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'taki en iyi kampanyaları da kesinlikle burada yakalayacaksınız. Değil mi? Şimdi bak, kulaklarınızı çok iyi açın ha. Çünkü büyük bir fırsat var ve bu fırsat kaçmaz millet. Hayallerinizdeki deniz manzaralı lüks yaşama kavuşmanın tam zamanı. Olympia Seaside projesinde muhteşem bir kampanya var. Sadece ve sadece KKTC vatandaşlarına özel tam %10 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. Net %10 indirim. Akdeniz'in kalbinde her sabah denizin büyüleyici kokusuyla uyanmak, lüksü ve konforu bir arada yaşamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu büyük ayrıcalıktan yararlanmak ve hayatınızın yatırımını yapmak için bence acele edin millet. Kontenjanlar sınırlı. Bu fırsat her zaman gelmez. Hemen şimdi Olympia Seaside satış ofisini arayın ya da www.olympiaconstruction.com.tr adresini ziyaret edin. Tüm detayları, tüm bilgileri oradan alın. Ve yerinizi de bence şimdiden ayırtın. Unutmayın, bu indirim sadece KKTC vatandaşlarına özel. Kaçırmayın sakın.
1: Unutulmayanlar enerjide.

0: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Ayna konseri 8 Temmuz

0: güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Şık.

0: Bankdan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Nyaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Nyaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Nyaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Nyaris
1: Bank. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.
3: Hepinize güzel bir perşembe sabahı diliyorum. Radyo Enerji'de bu programda da Sabahların Efendisi ve arkadaşları emrinize amade. Görevlerinin başında ve kazandıkları parayı hak etmeye çalışıyorlar. Lütfen ellerimizi bir araya getirip bu sade görünümlü muhteşem insanları onurlandıralım.
4: Ay, teşekkürler.
3: Şimdi hafta sonu yaklaştı. Ya nedir bu hafta sonu? Yani... Gerçekten haftayı içini unutmak için bu kadar dağıtmak zorunda mıyız hafta sonunda? Hani çalışmıyoruz hafta sonu diye limitsiz partileme hakkı mı tanıyoruz kendimize? Gerçekten ya. Bak geçen cumartesi arkadaşlarımızın evinden çıktık. Pek öyle partilemeye de alışık bir insan olmadığım için. Yani çok ev kuşuyum. Yani çabuk mayhoş oluyorum. Evet, mayhoş. Benim hoşum anlamında. Biliyorsunuz İngilizce mayhoş. Evet. Çok kötü bir şakaydı. Şaka değildi. Şaka bile değildi ya. Her neyse. İnsan yani bir de gece saat 3.30 olmuş. Çok yorgunum. Böyle ya açık bir market bulursak taze fasulye falan alalım gibi saçma sapa. Ya sen yatağa varabil de değil mi? Taze fasulye ya işin kolay tarafı. Neyse. Arabaya bindik. Şaka. Direksiyon yok. Yani direksiyon yok. Meğer arka koltuğa oturmuş muyum ben? Sen ben arka koltuğa otur. Karım da sağ ön koltukta arkaya bana bakıyor. Bizim arkadaşlar da bana bakıyor sokakta. Ve rezil olmamak için sanki arka koltukta bir şeyler arıyormuşum gibi yaptım ya. Ha, bu arada arka koltukta hiçbir şey yok. Yani elim boş çıkmam gerekiyor araçtan. Ben de arabadan çıkmadan direkt ön koltuğa geçmeye çalıştım. Ve hatırlatmak isterim otomobil düz vites... yani biraz sancılı oldu geçiş. Maalesef. hafta için unutmak için hafta sonu coşmak. Neyse yaklaşıyor ya. Planlarınızı yapın artık hafta sonu. Yani yarın son iş günü. Planları hazırlamak lazım artık. Dereye gideceğiz. Hafta sonu nerede yüzeceğiz? Nerede güzel yemekler yiyeceğiz? Ya da nerede eğleneceğiz? Bu planları yapmaya başlamanız lazım ama nerede ne var onu öğrenmek istiyorsanız tabii ki bizim radyoları dinlemeniz yeterli millet. Ayrılmayın, burası Enerji, Olympia Seaside Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya devam edecek.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona

0: sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta seçili ürünlerde 3 al 1 öde kampanyasına ek çift nevresimli Family nevresim takımlarında %50 artı %20

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.

Olacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde. Aşk olsun, alamadım, taş gibi oldu kalbim. Yenilenen konsepti, yeni havuzu.

0: 55. Ülfet Beach Club. Yazın ritmini belirleyen adres.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın millet, günaydın, günaydın da program bitti. Nereye?

artık diyorum ya, yaklaşıyor. Hani ne yapacaksanız hafta sonu bence bir an önce artık kafanızda oluşturmaya başlasanız fena olmayacak. Sakın bana gelmeyin. Müsait değilim. Biliyorsunuz hafta sonları eşimle beraber şöyle karavanı alıp bir yerlere gidiyoruz. En ücra köşelere. Kimselerin bizi görmediği. Karavan hayatını çok seviyorum ya. Herkese de tavsiye ediyorum. Çünkü başka bir hayat o. Yalnız benim karavan tatili yapan herkesten bir ricam olacak. Lütfen pisliğinizi kaldırır mısınız? Rica ediyorum ya, samimi söylüyorum. Eşimle beraber her karavan tatiline gittiğimizde böyle konuşlandığımız yeri önce bir iki saat temizlemek zorunda kalıyoruz. Neden? Neden bu hassasiyeti göstermiyorsunuz arkadaşlar ya? Yiyorsunuz, içiyorsunuz, eğleniyorsunuz. Güzel, burada bir problem yok. Ama arkanızda pislik bırakmamanız lazım ya. Yani döveceğim ya. Yani samimi söylüyorum, yani hafta sonu temizliğe giden kadın gibi hissediyorum kendimi artık. Her hafta sonu, her hafta sonu. Ya bir şey söyleyeyim mi? Güzel, eğlenceli bir hafta sonundan sonra da insanın işe gidesi gelmiyor, değil mi? Ya ama işte patronu arayıp hasta olduğumu her söylediğinde içimden bir ses yalan söylediğimi düşündüğünü söylüyor. Öyle. Bir de böyle çalışan insanların söylediği, böyle düşünülmeden söylenmiş yalanlar var ya. İşte beni başı ağrıyordur, yere düşüp kafamı kırdım der. Ama yarına bir şeyim kalmaz filan. Yani çok kötü kırılmadı yani kafam. Sadece çatlak var patron. Küçük bir çatlak. Aa, dinleyiciler, şükürler olsun ki hayatım planladığım gibi gitmedi. Çünkü aksi takdirde üniversite mezunu, ne bileyim, New York'taki yüksek gökdelenlerden birinde 150 metrekarelik müdür odasında saat 8'den sonra hala çalışan bir üst düzey şirket yetkilisiydim. Oysa ki ben hayatımda baskıdan hiçbir zaman hoşlanmadım. O açıdan yani evet, üzerimde kedilerimin tırmalayıp paramparça ettiği tişörtle yayın yapan bir sunucu olmuş olmam büyük şans, değil mi? Nasıl? Ratingler mi geldi? Kaç kişi dinliyor beni şu anda? 400 bin kişi mi? Aman Allah'ım, kendime çekidüzen vermem lazım. Bu büyük bir sorumluluk. Yarının yetişkinlerini bu saçma sapan laflarla mı hazırlayacağım hayata ben? Aman Tanrım. Millet, bugünkü programdan keyif aldıysanız ne ala ne ala. Yarın yine aynı performansı burada göstereceğim, haftanın son iş gününde. O zaman artık şey yapalım mı? Öpüşelim mi? Ayrılalım mı? Gel. Yarın sabah görüşürüz. Hit müzik burada. Enerji. Kavuş.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

hiçbir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rox Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva, İskele

Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında. Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
2: Aşk olsun alamadın taş gibi oldu kalbim.
1: Yenilenen konsepti, yeni havuzu,

0: Buffet Beach Club. Yazın ritmini belirleyen adres. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

sevgili Merve Özbey burada düzenlemesi Emrah Karaduman imzası taşıyan ve paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması. Bir imkansız varlığı şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
2: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
3: Aşk olsun alamadın taş gibi oldu kalbim.
1: Yenilenen konsepti, yeni havuzu,

25. Ülfet Beach Club. Yazın ritmini belirleyen adres. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000

Otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

şimdi ise yaptığı şarkılarla uzun yıllardır adını sıkça andığımız iki isim Sefo ve Sena Şahin burada. Ön plana çıkan düetleri bir bilsen, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva.

0: aramızda buluşuyor.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

öldürme, alev alsın öldürme, kimi kimlere kırdırıyor hayat. Bırak, içiyorsak bir sebebi var.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Gişeler, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Seçili ürünlerde 3 al 1 öde kampanyasına ek, çift nevresimli Family nevresim takımlarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim fırsatları sizleri bekliyor.
1: Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal, 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
2: Aşk olsun alamadım taş gibi oldu kalbim.
1: Yenilenen konsepti, yeni havuzu,

de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Bengü burada. Şarkısı Karma ile Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. San

sıkça sıkça listelerimizde yer bulan özel şarkılardan birini çok özel iki isimden dinleyeceksiniz. Rock Sound'u deyince şüphesiz bu isimler akla geliyor. Gökçe ve Pamela burada şimdi. Sevilen düetleri Adresler Karıştı ile ikili Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: lezzeli, şef imzalı tarifler The Arkın Colony Otel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Otel, Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva,

Radyo'da sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin önemli bestecilerinden biri Oğuzhan Koç ve Salman Tin burada paylaştıkları ilk günden itibaren dikkat çeken çalışmaları Eylül'le ikili Kıbrıs'ın Türk

Enerji. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Biri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri İrem Derici burada. Çok sevilen şarkısı Durum Çok Acille Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal, 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
2: Aşk olsun alamadın, taş gibi oldu kalbim.
1: Yenilenen konsepti, yeni havuzu,

şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler. Geçin.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni ayın ikinci günündeyiz. Umarım keyifler, modlar yerindedir diye umuyorum. Enerji keyfinde şimdi biraz tempoyu düşürüyoruz ama çok sevdiğiniz bir şarkı zaten. Blok 3 ile Kusura Bakma diyeceğiz. Geçtiğimiz seneden bu yana hala etkisini koruyan bir şarkı. Ve sonrasında haftanın şarkısı bizleri karşılayacak derken 3 saat boyunca keyifle birlikteyiz. Enerji keyfi başladı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Emre Fel, 11 Temmuz Cumartesi, Girne, Arka.

ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva,

Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Güzel bir perşembe gününün tam ortasındayız ve yine yeniden buluştuk. Keyifli şarkılarla, keyifli konularla sizlerleyim. Ve keyifli şarkılar demişken şimdi Ozbi ve Selin işbirliği karşılayacak bizleri. Işıl Ayman, Pamela derken böyle karma karışık bir liste gibi gözüküyor ama hepsi o anki modunuza denk gelecek şekilde ayarlandı, emin olun. 93.1'desiniz, her neredesiniz, tatilde misiniz, nerelere gidiyorsunuz, işe mi gidiyorsunuz, işten mi dönüyorsunuz, kurslara mı gidiyorsunuz, gezmeye mi gidiyorsunuz, her neredesiniz biz oradayız, 93.1'deyiz.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Bir ortak geçmişimiz.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi hafta sonu artık geldi çattı. Bu hafta sonu birbirinden güzel etkinlikler var. Rap konserlerinden tekno partilere, club konserlerinden otel konserlerine, tiyatrolar, sahneler, festivaller tüm hızıyla devam ediyor. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ta. Birçok yıldız isim adamızdan geçiyor. Kaçırmanızı istemem. Plan yapmadıysanız hemen şöyle bir Gişe Kıbrıs'a göz atabilirsiniz. Ve müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

0: Hiçbir yere ayrılma. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal, 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
5: Aşk

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon Sigorta. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz ve her sabah güne sabahların efendisiyle başlıyorsunuz. 7-9 arası trafiğinize, böyle işe giderken o saatlerde trafikteyseniz keyif katacak, mutluluk katacak, enerji katacak programıyla sizlerle. Hemen akabinde Tolga Kantarcı saat 10-13 arası sizlerle bu frekansta böyle daha sakinleşeceğiniz, keyif alacağınız programıyla birlikte, kahve molasıyla birlikte sizlerle. 13-16 arası ise günün tam ortasında böyle enerjinizin o düştüğü, uyku bastırdığı anda, her neredeyseniz, trafikteyseniz, yoldaysanız, iş yerindeyseniz veya herhangi bir yerdeyseniz ben sizlere eşlik ediyorum. Ben Ece Kanmaz. Keyif alacağınız şarkılar ve keyif alacağınız konular tabii ki de enerji keyfinde. Enerjinizi yükseltmeye çalışıyorum burada sizlerle. En güzel konuları paylaşıyorum. Konular derken de müzik dünyasından konuşuyoruz. Böyle bilimsel konulardan konuşuyoruz. Sağlıktan, spordan, sanattan, tarihten, yeri geliyor sadece günün akışından bahsediyoruz ama keyif alacağınız, dediğim gibi, kulağınıza hoş gelen her şey bu programda ve yeni saate doğru devam ediyoruz.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Ve önümüzdeki iki saat boyunca daha birlikteyiz. Enerji Keyfi'nde keyif alacağınız konular, şarkılar, içerikler hepsi bugün bu programda sizlerle denk geldiyseniz ne şanslısınız. Tarihler 2 Temmuz, Temmuz'un ikinci gününe gelmişiz bile. Umarım her şey yolundadır, güzel gidiyordur. Güzelleştirmek sizin elinizde ve gününüzü güzelleştirecek şarkılar da şimdi bizde.

0: bir yere ayrılma. Ayna konseri 8 Temmuz Çarşamba Girne Amfiteyatro'da.
1: Bekler sahilde benzer içimde fırtına.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva,

0: Radyomuzda buluşuyor.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi astrolojiye göre hayatın en çok sınadığı 3 burç varmış. Onları sizlere şimdi açıklıyorum. Eğer bu burçlardan biriyseniz bol bol sınanıyorsunuzdur. Tabi hayat hepimizi sınıyor. Hep böyle bir sınavdayız ama bu 3 burç çok zorlanıyormuş. Özellikle balık, yengeç, oğlak burçlarından bahsediyorum. Balık burçları duygusal ve fedakar yapılarıyla öne çıkıyor. İnsanlara kolayca güvenmeleri ve her zaman iyi niyetle yaklaşmaları zaman zaman hayal kırıklığı yaşamalarına neden oluyor. O yüzden işte büyük sınavlar, hak etmeyen kişilere fazla şans vermeler, işte umutlarını kolay kolay kaybetmeleri gibi gibi birçok durumla karşılaşıyorlar. Bir diğer burç yengeç, aile, dostluk ve aşk hayatın merkezinde yer alır. Sevdikleri insanlar için büyük fedakarlık yaparlar ancak çoğu zaman verdikleri emeğin karşılığını alamadıklarını hissederler. Geçmişi unutamazlar, duyguları uzun süre içlerinde taşırlar. O yüzden hayatın en çok sınadığı burçlar arasında. Gelelim bir diğerine, oğlak. Oğlak, başarıya ulaşmak için çoğu zaman diğer insanlardan daha fazla emek harcamak zorunda kaldıklarını düşünür. Kariyer, maddi konular, kişisel hedeflerde karşılarına sık sık yeni sorumluluklar çıkar. Astrolojik yorumlara göre de şans onlara geç gelse de sabırları ve disiplinleri sayesinde uzun vadede hedeflerine ulaşmayı başarırlar. Yaşadıkları zorluklarsa onları daha güçlü ve dayanıklı hale getirir. Yani balık ve yengeç daha duygusal konulardan sınanırken oğlaksa daha böyle kariyer, maddiyatla ilgili sınanan bir burç. Ama hepimiz sınanıyoruz. Sadece bu 3 burç biraz bahtı kapalı demeyelim de daha da zorlanan diyelim. Daha da sınavlarla zorlanan, başa çıkamayan 3 burç

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: üretili ürünlerde 3 al 1 öde kampanyasına ek, çift nevresimli Family nevresim takımlarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim fırsatları sizleri bekliyor.
1: Yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal, 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
2: Aşk olsun anlamadım, taş gibi oldu kalbim.
1: Yenilenen konsepti, yeni havuzu.

0: 55 55. Ülfet Beach Club. Yazın ritmini belirleyen adres. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: Gişekıbrıs.com.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Son günlerin en güçlü işbirliğiydi Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığı. Manifest projelerini hız kesmeden devam ediyor ve Ajda Pekkan'ın da sürpriz konuk olarak konuk olacağı bir festival düzenliyor. Kendi adına Manifestival adında çok büyük projelere imza atıyorlar. Bakalım bundan sonra nasıl projeler karşılayacak bizleri bilmiyorum ama şimdi en yenilerden Öykü Dörter'le devam ediyoruz. Bir Daha Dönmem'ledir radyonuz enerjide, enerji keyfinde sizlerle.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati çok enerjik bir şekilde karşıladık. Burayla açılış yaptık. Bu enerjiyi düşürmeden Sezen Aksu ile devam edeceğiz. Bir de üstüne üstlük enerjinize enerji katacak bir mini miximiz var ve şimdi sizlerle.

Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Hit müzik burada. 93.1 Enerji. Hey!

Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz

0: Memleketin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon
2: sigorta. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Güzel bir perşembe günündeyiz. Ayın ikinci günündeyiz. Yeni ay karşılamış bizleri ve çok da hızla ilerliyor gibi gözüküyor. Temmuz'da böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçecek gibi gözüküyor ama biz bu süreç içerisinde sizlerle en güzel Türkçe pop şarkıları paylaşmaya her zaman olduğu gibi devam ediyoruz. Yarın da yine birçok yeni şarkı yayınlanacak, proje, albüm, hepsini sizlerle buluşturacağız. Enerji Keyfi'nde Enerji Keyfi'nde de keyif aldığınız şarkılar genelde denk gelir böyle. Siz şu an trafik yoğunlaştığı dakikalarda sizlerle en güzel şarkıları paylaşmak için buradayım. Bir yandan da tabii ki de güzel konulardan bahsediyorum. Biraz daha böyle kulağınıza hoş gelecek bilgiler, sizi ferahlatacak, rahatlatacak birçok bilgiyi sizlerle buluşturuyorum her zamanki gibi. Ve şimdi çok güzel bir işbirliği var. Akabinde sevdiğiniz şarkılar ardı ardına kesintisiz bir şekilde sizlerle. Kavur.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
4: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
5: Bike, always be with you.

0: Kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
2: Aşk olsun alamadın, taş gibi oldu kalbim.
1: Yenilenen konsepti, yeni havuzu

0: ile Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik ve sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Yarın 13-16 arası hafta sonuna hazırlanacağımız en güncel pop şarkılarla ve keyifli konularla sizlerle buluşuyor olacağım. Hoşçakalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji. Kal-

0: ek çift nevresimli family nevresim takımlarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim fırsatları sizleri bekliyor.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva, İskele

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
2: Aşk olsun alamadın taş gibi oldu kalbim.
0: Yenilenen konsepti, yeni havuzu.

0: yatabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
3: Ön bizim için böğürtme manalı bir

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
1: Bike, always be with you.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Haber, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor.

0: ki. Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
1: Aşk olsun alamadım, taş gibi oldu kalbim.
0: Yenilenen konsepti, yeni havuzu.

0: Nevre kampanyasına ek, çift nevresimli Family nevresim takımlarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim fırsatları sizleri bekliyor.
1: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
2: Pizza.
1: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü bir sadece 590 lira.

0: kolayca verebilirsiniz. Oh. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerlidir. Pizza Pizza, mutluluğun en lezzetli hali.
1: Pizza Pizza Pizza.

0: Enerji Mini Mix. Korinyum sundu. Enerji Mini Mix.
1: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Expo.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva

etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro

0: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. En güzel şey.
1: Yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal, 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde. Aşk olsun, alamadım, taş gibi oldu kalbim. Yenilenen konsepti, yeni havuzu,

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva,

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni. Enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Kitchener yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Bir yere ayrılma. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro X.

0: Kentin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
1: Salonumuzda filmimiz başlamak üzeredir.
2: Film başlıyor. Ama bu keyif tek başına olmaz.

0: konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
1: Aşk olsun alamadın, taş gibi oldu kalbim.
0: Yenilenen konsepti, yeni havuzu.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva,

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.
1: Gülse güneş, baksa ay, bu kızın bir derdi var. Kopuyor içinde deli fırtınalar.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Memleketin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal, 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
2: Aşk olsun alamadın taş gibi oldu kalbim.
1: Yenilenen konsepti, yeni havuzu,

55. Ülfet Beach Club. Yazın ritmini belirleyen adres. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

hiçbir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız retro

0: ki. Bu yazın en çok konuşulacak etkinliğine hazır mısınız? Türkiye rap dünyasının yıldızı Çakal 5 Temmuz Pazar günü Ülfet Beach Club sahnesinde.
1: Aşk olsun anlamadım, taş gibi oldu kalbim.
0: Yenilenen konsepti, yeni havuz,

0: 55. Ülfet Beach Club. Yazın ritmini belirleyen adres.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.
2: Çok

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

lira. Açtım moyeti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

tonda. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Lodosum sert bir efendiyim, gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba, soruyorum ona yavrum içelim mi çorba? Nefis.

93.1 Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.